bir zanen bir zanen bu mezafana putulur. Siza yer kumeyaya. Bir zanen bir zanen bu mezafana.